geçebilir. Ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir. Ama sen

0: akılım eşkin.
1: Dik şemitun il-prisxald ankawa il-zabzabta şeot işi point şa.